Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

kimisi kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer. Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken yokluğum çirkin de yapmış beni. Geçen gün

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Dinle. 92.8.

0: neşeliyiz,
1: hüzünlüyüz,
0: kederliyiz,
1: sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

0: İhracatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 3352 673 3352. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 09 59.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde. Mağazamız açıldı. Açılışa özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun 30 yıllık Arçelik mağazası açıldı. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı Karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046. Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 5-59-76.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 01.

9. Çorlu Tarım, Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10-15 Ağustos tarihlerinde Çorlu Yeni Fuar Alanı'nda. Trakya'nın bereketli toprakları, güçlü üreticileri ve en yeni teknolojileri bir araya geliyor. Tarım teknolojilerinden

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52 673 33 52. Dünyamet Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 0959.

0: neşeliyiz,
1: üzünlüyüz,
0: kederliyiz,
1: sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dekol Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59. Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.

0: firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçi 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
4: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
5: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
4: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35. Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde.

0: Kapısı açıldı. Çetinler Arçelik, PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı Karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Reklamları dinleyelim.

nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.

0: yaptı. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352. 673 3352. Türkücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 0959. Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Özlem Zorlu İngilizce kursunda lise ve üniversite öğrencileri için yaz kursuna özel indirimli İngilizce konuşma kulüpleri başladı. Bize katılmak için hemen arayın. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı'nda 0541-374-8838 0541-374-8838.
4: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Demir ve Çelik'te güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com.
1: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve güvenilir

0: projelerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359. Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo istasyonu. Radyo gündem.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Polatlar ayakkabıyla tarzınıza imza atmanın zamanı geldi. Spor, klasik, günlük. %100 deri aradığınız tüm modeller Polatlar ayakkabıda. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli seçenekler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Polatlar ayakkabı, İş Camlar Çarşısı arkasında.
4: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
5: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
0: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 33 52 673 33 52. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 0959.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
4: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
0: Reklamları dinlediniz.

0: gibi.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Türkiye'nin en büyük açık alan tarım fuarı başlıyor. 19. Çorlu Tarım, Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10-15 Ağustos tarihlerinde Çorlu Yeni Fuar Alanı'nda. Trakya'nın bereketli toprakları, güçlü üreticileri ve en yeni teknolojileri bir araya geliyor. Tarım teknolojilerinden tarım

0: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
1: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
2: Kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Trakya ve Çorlu'da ilk tandır böreği Arı Fırın'da. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da tatlı kaçamağında. Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209 ve Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76 59.
3: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine özel yaz kursu devam ediyor. 2 gün ders, 1 gün aquaparkta yüzme keyfi. Derslerimiz Ağustos sonuna kadar devam ediyor. İsterseniz haftalık katılabilirsiniz. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
4: Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde.

0: Plaza açıldı. Çetinler Arçelik, PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı Karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret

çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0...

0: Dünya Med Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: 92.8 Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
2: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
2: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
0: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Otomotiv. Dokar Otomotiv. Doğru seçim, doğru adres.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com

Duru Çocuk Anaokulu, yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru Zihinler, Aydınlık Yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59. Uzman klinik psikolog Burcu Averi, hafta içi 18-22, cumartesi günü 17-22, pazar günü 13-18 saatler arasında hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Mobilya için artık İnegöl

0: BM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Trak Yol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica alınır. Trak Yol Harfiyat adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76.

0: 54-35. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352. 673 3352.
1: İnsan kaynakları sona erdi. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Trakya ve Çorlu'da ilk tandır böreği Arı Fırın'da. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da tatlı kaçamağında. Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209 ve Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 7659.
5: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi, Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi, Kader 4 Apartmanı, numara 13 Taksim B, Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
6: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlı Gül Auto Center'da. 0532 055 0359. 0532 055 0359.
7: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir Kutu Profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com.
3: Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde. Mağazamız açıldı. Açılışa özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun 30 yıllık Arçelik mağazası açıldı. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046. Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55-59-76.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündüz.

0: Anlamadım.
1: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
2: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
3: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
4: Haftanın en iyilerini...

0: Yeni radyo istasyonu, Radyo Gündem.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 18 numara.

0: Büyük Tanju Okan Baba, saygılarımla.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
4: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
3: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
5: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.
7: Haftanın en iyilerinde 17 numara.

0: Yaşadığınız şehrin size ait radyosu. Size ait radyosu. Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 16 numara.

0541-52-76. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna

0: şubelerinde çalışacak, güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Haftanın en iyilerinde 15 numara.

0: saat Hit Müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 14 numara.
4: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Istanbul is ready for departure.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: Otomotiv. Dokar Otomotiv. Doğru seçim, doğru adres.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Müzikle dans et.
5: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
6: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
7: Haftanın en iyilerinde 12 numara.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Haftanın en iyilerinde 11 numara.

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 10 numara.
3: Zeki, bir şey soracağım ya. Müsait değilim. Ne demek oluyor tam olarak?

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 8 numara.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
0: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
5: Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde.

0: açıldı. Çetinler Arçelik, PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı Karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.
3: Haftanın en iyi.

0: Radyo Gündem. 24 saat hit.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde 4 numara.

0: 24 saat hit müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
1: Haftanın en iyileri

0: Siz neredeyseniz biz oradayız. Radyo Gündem 92.8.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz.
2: Reklam.
0: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
3: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
4: Şorlu'nun en seçkin noktasında ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. 2574 metrekarelik özel bir alanda sadece 8 adet 3+1 ikiz villa. Müstakil giriş ve size ait özel bahçeyle gerçek bir konfor sunuyor. Şık yüzme havuzu ve yanı başınızdaki gölbaşı parkıyla selfie parkın huzuru. Bu sıradan bir konut değil. Bu TK Villas. Prestij artık sizin imzanız. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
5: Polatlar ayakkabıyla tarzınıza imza atmanın zamanı geldi. Spor, klasik, günlük. %100 değeri aradığınız tüm modeller Polatlar ayakkabıda. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli seçenekler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Polatlar ayakkabı, İş Camlar Çarşısı arkasında.
6: Dünya Met Güzellik Merkezi, ödüllü kalıcı makyaj uzmanımızla kaş dudak renklendirme, deep liner ve eyeliner uygulamaları, ilk görüşme ve ön çizim ücretsiz, doğal, kalıcı ve yüzüne özel tasarımlar. Dünya Met Güzellik Merkezi'ne uğra, farkı yerinde gör. Randevu için 652 54 35, Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapısurokulları.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Türk Gücü 1. OSB mahallesinde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret

0: İhracatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 33 52 673 33 52.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündüz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 5 59.

0: Üstelik elden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla. Silver Home, adres Kemalettin Mahallesi, Geldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533 246 çift 059.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 050

0: 88 72 68. Semilyonpark.com.
1: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69. İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: Elitvizyon'dan hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elitvizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elitvizyon'da.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
3: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
3: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
4: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
3: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
2: Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde. Mağazamız açıldı. Açılışa özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun 30 yıllık Arçelik mağazası açıldı. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046.
5: Silver Home'da fırsat günleri başladı. Kimse mobilyasız kalmasın. Bu fiyatlarla bu kalite kaçmaz. Üstelik elden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla. Silver Home. Adres Kemalettin Mahallesi, Geldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533 246 çift 0 59.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Telikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünyamet Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652-54-35, 652-54-35. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 09 59. Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 3352 673 3352.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21. Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansı.

0: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Özlem Zorlu İngilizce kursunda lise ve üniversite öğrencileri için yaz kursuna özel indirimli İngilizce konuşma kulüpleri başladı. Bize katılmak için hemen arayın. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı'nda 0541 374 88 38 0541 374 88 38
0: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvenliği.

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com. Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
2: Polatlar ayakkabıyla tarzınıza imza atmanın zamanı geldi. Spor, klasik, günlük, %100 deri aradığınız tüm modeller Polatlar ayakkabıda. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli seçenekler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Polatlar ayakkabı, İş Camlar Çarşısı arkasında.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
4: Reklam.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Gündem.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 09 59. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0280

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları

0: Otomotiv. Dokar Otomotiv. Doğru seçim, doğru adres. Kalite ve lezzeti bir araya getiren Ara Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Trakya ve Çorlu'da ilk tandır böreği Ara Fırın'da. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da tatlı kaçamağında. Ara Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209 ve Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76-59.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Türkiye'nin en büyük açık alan tarım fuarı başlıyor. 19. Çorlu Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10-15 Ağustos tarihlerinde Çorlu Yeni Fuar Alanı'nda. Trakya'nın bereketli toprakları, güçlü üreticileri ve en yeni teknolojileri bir araya geliyor. Tarım teknolojilerinde

0: Kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila, Beşen, Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.
2: Reklamları dinlediniz.

radyo istasyonu, Radyo Gündem.

0: Sağlık, sağlık.
1: Devam. Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Dünya Met Güzellik Merkezi, ödüllü kalıcı makyaj uzmanımızla kaş dudak renklendirme, dip liner ve eyeliner uygulamaları, ilk görüşme ve ön çizim ücretsiz, doğal, kalıcı ve yüzüne özel tasarımlar. Dünya Met Güzellik Merkezi'ne uğra, farkı yerinde gör. Randevu için 652-54-35, Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5.
1: Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
1: Marmaracık Mahallesi'nde göl manzarasının dinginliğiyle çevrili modern bir yaşam başlıyor. TK Göl Projesi. Köşe parselde yer alan toplam 16 adet 1+1 daire. Her biri geniş balkonlu, her biri gölün büyüleyici manzarasına açılıyor. TK Göl. Gölün huzuru, yaşamın konforu. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
3: Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde. Mağazamız açıldı. Açılışa özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun 30 yıllık Arçelik mağazası açıldı. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı Karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Mao'yu duyurur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 92.8 Radyo Gündem, bölgenin

0: gelmiş kışanmış.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 5759, 0501 659 5759.
4: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
5: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
6: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
5: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
7: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Reklamları dinlediniz.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünyamet Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

0: İhracatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 0959. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 33 52 673 33 52.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
3: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.

0: daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
1: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Reklamları dinle.

0: değil.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. Özlem Zorlu İngilizce kursunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine özel yaz kursu devam ediyor. 2 gün ders, 1 gün aquaparkta yüzme keyfi. Derslerimiz Ağustos sonuna kadar devam ediyor. İsterseniz haftalık katılabilirsiniz. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
2: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Semra Akan her çarşamba günü 15-20 saatler arasında Menopoz Polikliniği ile hizmet vermektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 dahili 406 407 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
4: Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansını yakalayın. Aralık ayı sonuna kadar kampanyamız devam etmektedir. Çekiliş sonu

0: Ben hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e git.

0: AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
3: Polatlar ayakkabıyla tarzınıza imza atmanın zamanı geldi. Spor, klasik, günlük. %100 deri aradığınız tüm modeller Polatlar ayakkabıda. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli seçenekler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Polatlar ayakkabı, İşcanlar Çarşısı arkasında.
4: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
5: Reklamları dinlediniz.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan kaynakları başlıyor.
1: Türk Gücü 1. OSB mahallesinde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 09 59. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 33 52 673 33 52. Dünyamet Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

0: İhracatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Dekor Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
4: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
5: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
6: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Yeni dünyanın eskimeyen değeri. Radyo daima yeni.
8: Peki bakalım, herkese günaydın.
9: Herkese merhaba. Günün tam ortasındayız.
8: Neredesiniz? Oradayız.
9: Herkese mutlu haftalar.
8: Günaydın. Sadece bir cihaz değil,
9: sesin gücü.
8: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
9: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
8: Senin tarzın.
10: 92.8 Radyo Gündem, bölgenin tek sahibi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59 9.
2: Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansı.

0: Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
4: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
5: Reklamları dinledim.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat. 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
4: The Network olarak markanızın hikayesini tek bir dilden en sinematik ve en doğru stratejiyle anlatıyoruz. Hedef kitlenize giden en kısa yolu biliyoruz. Çünkü tüm dijital kaslarınızı tek merkezden yönetiyoruz. Fikirler burada gerçeğe dönüşür. Hepsi tek bir ajansla. 0542 108 59 59 @thenetwork.tr thenetwork.com.tr.
5: Kulak, burun, boğaz hastalıkları kliniğimizde geniz eti ve bademcik ameliyatları yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59. Reklamları

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50, Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76. 0536 741 52 76. Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 09 59. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 33 52 673 33 52.
0: İnsan kaynakları sona erdi.

0: da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 5976.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
4: Çorlu Emlak Konutları.

0: bölgesinde 3213 metrekarelik özel bir alanda yatay mimarinin konforuyla tasarlanan TK36 sizi 1+1 yaşamın en prestijli haline davet ediyor. İki blokta normal, bahçe kat ve teraslı olmak üzere toplam 36 adet modern 1+1 daire, yüzme havuzu, spor salonu, geniş balkonlar ve yürüyüş yollarıyla hayatınızın ritmini yükselten ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. TK36, 1+1'in yeni nesil yorumu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde. İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Arçelik yenilen

0: 30 yıldır aynı yerinde. Mağazamız açıldı. Açılışa özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun 30 yıllık Arçelik mağazası açıldı. Çetinler Arçelik, PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046. Kalite ve lezzeti bir araya getiren Arı Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Trakya ve Çorlu'da ilk tandır böreği Arı Fırın'da. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da tatlı kaçamağında. Arı Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209 ve Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 7659.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.

0: Üstelik evden taksit avantajlarıyla. Koltuk takımları 39.900, yatak odaları 48.500 TL, mutfak masaları 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik evden taksit imkanıyla. Silver Home. Adres Kemalettin Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak numara 28. Telefon 0533 246 çift 059.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
1: Hastanemizde yeni doğan bebek ve çocuk sünneti yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
0: Reklamları dinleyin.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.

0: İhracatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyolar Fiyat Adres, Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50 Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0536 741 52 76 0536 741 52 76. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 09 59. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 33 52 673 33 52.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
2: Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
3: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B Çorlu Tekirdağ. Aradığınız her şey

0: BV Kırtasiye'de.
1: Tober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tobergroup.com.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88 Altınel Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde.

0: hattı açıldı. Çetinler Arçelik, PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı Karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 8046.
1: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12. 652 32 12.
3: Polatlar ayakkabıyla tarzınıza imza atmanın zamanı geldi. Spor, klasik, günlük. %100 deri aradığınız tüm modeller Polatlar ayakkabıda. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli seçenekler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Polatlar ayakkabı, İşcanlar Çarşısı arkasında.
4: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
5: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
6: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Şorlu'nun Bayan Büyük Beden Mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
2: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve el tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55-59-76.
3: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
4: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673 www.isaçdemir.com.
1: Tanıtım filmleri, etkili Reels videoları, kurumsal web tasarımları ve büyüme odaklı sosyal medya yönetimi. Markanızın tüm dijital dönüşümü tek bir odada planlanıyor, tek bir ekiple hayata geçiyor. Her şey tek çatıda, güçlü bir ağda. The Network. 0542 108 59 59. Instagram The Network TR. TheNetwork.com.tr.
4: Özlem Zorlu İngilizce kursunda lise ve üniversite öğrencileri için yaz kursuna özel indirimli İngilizce konuşma kulüpleri başladı. Bize katılmak için hemen arayın. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı'nda. 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0500

0: Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 3352 673 3352.
1: İnsan kaynakları sona erdi.
2: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araç.

0: Otomotiv, Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Kalite ve lezzeti bir araya getiren Arafır'ın pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Trakya ve Çorlu'da ilk tandır böreği Arafır'ında. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da tatlı kaçamağında. Arafır'ın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209 ve Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76 59.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında. www.lagunyapı.com.
2: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.

0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
1: Reklamları dinleyelim.

0: Radyo Gündem. .8
1: Türkiye'nin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem. Neşeliyiz.
2: Hüzünlüyüz.
1: Kederliyiz.
2: Sevinçliyiz.
1: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: En iyi radyo istasyonu, Radyo Gündem. Neşeliyiz,
1: hüzünlüyüz,
0: kederliyiz,
1: sevinçliyiz.
0: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
5: İş kazaları, el sakatlanmaları, el yaralanmaları ve doğuştan gelen problemlerin tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Reklamları

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Radyo Gündem.

0: Yeni radyo istasyonu, Radyo Gündem.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz.
2: Reklam.
3: Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanmak

0: 0-312-72-68. Dekol Cam'da sinekliklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekol Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim Bey Çorlu'da. Telefon 0530 421 6059.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir Kutu Profil Beton Asırı yapısal çelikle daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat. 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosunuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Türk Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 0959. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 3352 673 3352.

0: İnsan kaynakları sona erdi.
1: 92.8 Radyo Gündem 24 saat hit müzik.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Otomotiv, Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine özel yaz kursu devam ediyor. 2 gün ders, 1 gün aquaparkta yüzme keyfi. Derslerimiz Ağustos sonuna kadar devam ediyor. İsterseniz haftalık katılabilirsiniz. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88

0: 88 Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59 Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetinemeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
3: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 55 59 76.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
5: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.

0: yüzeysel analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Met Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35. Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545-662-9621. 0545-662-9621.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyurur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
0: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673 www.isaçdemir.com. Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
3: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 0161.
4: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13 İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Dünya Met Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon 0282 673 33 52 673 33 52. Gücü 1. OSB Mahallesi'nde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 09 59. Trakyol Harfiyat firmamızda çalıştırılmak üzere 1CX Beko Lader operatörü, silindir operatörü ve kamyon şoförleri alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. Trakyol Harfiyat adres: Yulaflı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, numara 50, Ergene, Tekirdağ. Bilgi için telefon 0-

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Kalite ve lezzeti bir araya getiren Ara Fırın, pastanesi, kafesi ve restoranıyla günün her anında sizleri ağırlıyor. Trakya ve Çorlu'da ilk tandır böreği Ara Fırın'da. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da tatlı kaçamağında. Ara Fırın 1976, lezzetin buluştuğu yaşam noktası. Adres Çoban Çeşme Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı numara 209 ve Rumeli Mahallesi, Onur Sokak numara 21'de. Telefon 0530 279 76-59.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur okullarında erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve plise sineklik işlerinizde profesyonel çözümler ve avantajlı fiyatlar için Dekor Cam, Reşadiye Mahallesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi Kader 4 Apartmanı numara 13 Taksim B Çorlu'da. Telefon 0530 421 60 59.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru Zihinler, Aydın.

0: Sağlık Yarınlar, Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi, Belediye Kültür Merkezi, Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59. Çetinler Arçelik yenilenmiş mağazasıyla 30 yıldır aynı yerinde. Mağazamız açıldı. Açılışa özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler Çetinler Arçelik Çorlu mağazasında. Çorlu'nun 30 yıllık Arçelik mağazası açıldı. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı, Gaziler Parkı Karşısı, Omurtak Caddesi numara 155'te. 0282 653 80 46.
1: Polatlar ayakkabıyla tarzınıza imza atmanın zamanı geldi. Spor, klasik, günlük, %100 deri aradığınız tüm modeller Polatlar ayakkabıda. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli seçenekler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Polatlar ayakkabı, İş Camlar Çarşısı arkasında.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: defterdeki borcundan.
1: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
2: Radyo Gündem.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Harikasınız. Sağ olun.
0: Teşekkürler.
2: Her günüm seninle başlıyor. Her akşam kafam bir o kadar.

0: Trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor.
0: Kadıköy
3: çevresinde
0: ve
3: çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli olmaları ve takip mesafeleri.
1: Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zaman gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledim. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
5: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
4: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
6: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68 semilyonpark.com.
7: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş Fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 650 5-59-76.
8: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Altın El Akü Market'ten ayağınızı yerden kesecek dev kampanya. 3000 TL ve üzeri akü alımında 20 adet motosikletten birini kazanma şansı.

0: 0-13-72-68-68.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te, telefon 0282 650 0159, 650 0159.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri, Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531-587-0505, 0531-587-0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Reklamları dinlediniz.

nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.

0: attı. Türkücü 1. OSB mahallesinde bulunan Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere erkek meydancı alınacaktır. 55 yaşını aşmamış adaylar başvurabilir. Sosyal haklar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için 0530 910 0959. Güven Makina Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştırılmak üzere deneyimli tornacı, frezeci, CNC torna ve dik işlemeci personel alınacaktır. İlgilenenlerin bizzat müracaat etmesi gerekmektedir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak, numara 19, Çorlu. Randevu telefon: 0282 673 3352. 673 3352. Nimet Güzellik Merkezi Çorlu, Çerkezköy ve Tekirdağ şubelerinde çalışacak güzellik uzmanları alınacaktır. Maaş artı tüm sosyal haklar mevcuttur. Müracaatların şahsen Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5 adresimize yapılması rica olunur. Bilgi için telefon 652 54 35 652 54 35.
1: İnsan kaynakları sona erdi.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dekor Cam'da sineklerde büyük indirim başladı. Cam kapı, katlanır cam sistemleri, otomatik kapı sistemleri, panjur, küpeşte, PVC kompozit cephe giydirme işleri ve

0: 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Çorlu'nun Bayan Büyük Beden mağazası Cazibe XX Large'da büyük indirim. Abiye ve çantalarda %50'ye varan büyük indirim başladı. Sezonun en trend abiyeleri etiketin yarısı. Cazibe'nin yeni mağazası Asmira Moda'da %50 indirimler başladı. Cazibe XX Large ve Asmira Moda İşcanlar Çarşısı arkasında. Telefon 0282 409 01 61.
2: Türkiye'nin en büyük açık alan tarım fuarı başlıyor. 19. Çorlu Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10-15 Ağustos tarihlerinde Çorlu Yeni Fuar Alanı'nda. Trakya'nın bereketli toprakları, güçlü üreticileri ve en yeni teknolojileri bir araya geliyor. Tarım teknolojilerinden tarım

0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, geniş showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Reklamları dinledin.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Türkiye'nin en büyük açık alan tarım fuarı başlıyor. 19. Çorlu Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10-15 Ağustos tarihlerinde Çorlu Yeni Fuar Alanı'nda. Trakya'nın bereketli toprakları, güçlü üreticileri ve en yeni teknolojileri bir araya geliyor. Tarım teknolojilerinde

0: Sabah yataklarında kaçırılmayacak kampanyalı fırsatlar devam ediyor. 5 yıldızlı yurt içi ve yurt dışı otellerin tercih ettiği yataklar, bazalar, başlıklar ve ev tekstili ürünlerinde anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi kartına 6 taksit ve %40'a varan indirimlerle hafta içi her gün 18 ve cumartesi günleri 17'ye kadar Ulaş fabrika mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Telefon 0282 655 5976.
1: Kaliteli alışverişin yeni adresi BV Kırtasiye. Defterden çantaya, kalemden ofis malzemelerine kadar aradığınız binlerce ürün, seçkin markalar, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak, numara 18 Taksim B, Çorlu, Tekirdağ. Aradığınız her şey BV Kırtasiye'de.
2: Reklamları dinlediniz.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş

0: Bakıyoruz.
1: Efendim tatlım?
0: İkisinde de tek röpeğini çalalım, çıkalım gidelim.
1: Korus bir tane yani.
0: Aynen.
1: Ben böyle bir şey düşündüm ha.
0: Çok iyi düşünmüşsün Burak'cığım.

sevgilim. Karşımda sen ve sensizlikler. Batsın bu düzen, ayrılığa boyun döken. Bile bile kalbimi ciğerimi yerinden söken. Gitsin gelmesin gözlerimin önünden o ayrılık hikayesi. Hiçbir sabah uyanmadan nereye böyle? Ben anlamam. Bilerek ayrılığı sevişmek yalan. Sen de biliyorsun. Sen de.